0: kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
1: 9 Uhr
2: Radio Afrika International.
1: 10 Uhr
3: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
1: 11 Uhr
4: Alnomad. Reisehörbilder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.
1: 12 Uhr
5: Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen.